0: 6.
1: Iya.
0: Wabi'sal mihad. Qad kana lakum ayatun fi fi'ataynil taqata.
1: Iya.
0: Fi'atun tuqatul fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum.
1: Fi'atun tuqatil fi sabilillah.
0: Fi'atun tuqatil fi sabilillahi wa ukhra kafiratun yarawnahum mislaihim ra'yal 'ain.
1: Iya,